0: Magadim juli, wale jep tebada kumyene, nara mainde magyene, tebada kumyene.
1: Magadim juli.
2: Warna jep tebale kumyene, lala mangir magyene, jep tebale kumyene.
0: Magadim juli, wale jep tebale kumyene, lala.

bolo mi def len ni ñu magal maam soxna jaara yi moonu may lu tax nu sampi dara bu len ma tankam lu bu len ma tankal bu len naxal doxum ki len de tankal